ve ben Almadoy Felix Tembik Fenerimi. Ha er erken öyle la magrena Fenerimi hanımın. Fenerimi kendimin.